0: ne?
1: Güzel yerine takışmanı peziko karuzuzaki.
2: Fışık herkes akışmanı peziko teravuzaki. Yuppie!